Hava döner yine budan. Suyu da döner yine soyut. Koyun ile düğür dağrım. Lağızı gel ödme değil. Yer atmıştan ağrım ağam. Müzik kemen gibi sağdan. Meyd meyer gibi söyte. Yine it kız söyte.